Merhaba Paris. Pamın tımın. Ve ödeşin son. O kilomik plıngın. Kan fost. Kan am fost. Orka suntem cuminți. Astăzi. Îmbătăți.